wagin kapante ifele tutu len fatu fundu fabi yank jank lebe bubu sizahi wagin kapante ifele tutu len fatu fundu fabi yank jank lebe bubu sizahi wagin kapante ifele tutu len fatu fundu fabi yank jank lebe bubu sizahi wagin kapante ifele tutu len fatu fundu fabi.